için yaslanan Yunus peygamber yatır. Kuyuda nihan olan, kul deyuben satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatır.

Yusuf'un yavu kılan, kurt ile davi kılan, ağlayıp göğsüz kalan Yakup peygamber yatur. Asasın ejdereden, bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatur. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatur. Hayber kalasın yıkan, kafiri oda yakan, şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatur. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri, Fatmana oğulları, Hasan Hüseyin yatur. İğnesin suya atan, balıklara getirten, tacın tahtın terk eden, İbrahim Ethem yatur. Gündüzler saim olan, geceler kaim olan, Arifler Sultanı Bayezid Bestami yatur. Hakikat erleri geçti dünyadan her biri, Konya'da ol Mevlana Hüdavendigâr yatur. Çoktur Hakk'ın has kulları, fikreyle bunları, saysam erenleri, görsen ne sultanlar yatur. Yunus, sen de ölürsün, kara yere girersin, kara yer altında çok günahkar.

0: I would like to invite our religious services attaché, Professor Dr. Harman Ishik, to deliver his greeting address.
1: Profesör Doktor Harun Işık hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum.
2: Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Saygıdeğer protokol, kıymetli çocuklarımız ve gençlerimiz, değerli hocalarımız, kıymetli misafirler, Peygamber Efendimizin, Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşriflerini 1501. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı vesileyle düzenlediğimiz Mevlid-i Nebi programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu güzel gecede bizleri teşrifleriyle onurlandıran, binlerce kilometre uzaktan gelerek aramızda bulunan, başta Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Doktor Hüseyin Hazırları, Merhum Başkonsolosumuz Sayın Doğan Ferhat Işık'ı, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle gönüllerimize huzur ve sürur katacak olan Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Balçıoğlu'nu, federal ve yerel düzeyde bizleri teşrifleriyle onurlandıran kıymetli milletvekillerimizi ve belediye meclis üyelerimizi, Miss Bernard Kuhori, Liberal for Northern Metropolitan, Büyük City Kansalar Sayın Nahit Kurtu ve Sayın Jim Orland'e, İslamik Kansulu Victoria Başkanı Doktor Muhammed Muhyiddin'i, Diyanet Camii ve derneklerimizin kıymetli başkanlarını, Romalos Türk İslam Kültür Merkezi Başkanı Sayın Ramazan Öztaş'ı, Kirgur'a Türk İslam Kültür Merkezi Başkanı Sayın Tuğrul Usta'yı, Mücra Türk İslam Cemiyet Başkanı Sayın Muttalip Eser'i, Doğumali Türk İslam Kültür Merkezi Başkanı Sayın Servet Doktoroğlu'nu, Tamıstan Türk Eğitim İslam Cemiyeti Başkanı Sayın Metin Çiftçioğlu'nu, Kıbrıs Türk İslam Derneği Başkanı Sayın Faruk Orman'ı ve Başkan Yardımcısı Sayın Osman Kemal'i, STK Başkanlarımız ve temsilcilerini Maarif Avustralya Başkanı Sayın Taceddin Günaydın'ı, Darülfetva Temsilcisi Sayın Rabi Abdurrahman'ı, Şeyh İsam'ı, en Şeyh Halil'i, Müsiyat Nalım Başkanı, Kadın Kolları Başkanımız Allah Akbaş'ı, Gölge Merhum Başkanı Sayın Ali Yıldırım'ı, Avustralya Batı Trakya Türk Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Salih Reşitoğlu'nu, Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Sayın Numan Atırgan Turan'ı, Avustralya Yeşilay Başkanı Sayın Samet İştar'ı, ICMG Avustralya Başkan Yardımcımıza nispeten Ömer Beyler'i, Kilmor İslam Cemiyeti Başkanı Ekrem Fuldağlı'yı, ICMG İcra Direktörü Sayın Sami Yalavaç'ı, Middlesea Türk Yaşlı ve Emekliler Cemiyet Başkanı Sayın Sadrettin Ünal'ı, Avustralya Nur Vakfı Temsilcisi Sayın Fatih Yarbi'yi, Kurgun İslam Merkezi Temsilcisi Sayın Metin Koç'u ve bu anlamlı gecede bizlerle birlikte olan bütün kıymetli misafirlerimizi, kıymetli çocuklarımızı ve gençlerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Özellikle Rukmalos kadın kollarımıza ve kadın kolları başkanımız Birsen Hanım'a da dışarıda bizler için hazırlamış olduğu güzel ikramlar için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimiz bu güzel buluşmamızı hayırlara vesile eylesin. Gönüllerimizi Peygamber Efendimizin sevgisiyle, ahlakıyla ve sünnetiyle güzelleştirsin. Bu yıl Peygamberimizle güzel ahlak teması çerçevesinde idrak edeceğimiz Mevlid-i Nebi haftamızın tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere, birlik ve beraberliğe vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Thank you, Professor Dr. Harman Ishik, our Religious Services Attaché, for your valuable and inspiring address.
1: Din Hizmetleri Ateşimiz Profesör Doktor Harun Işık'a bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Melbourne Başkonsolosu'nu Sayın Doğan Işık'ı selamlama konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
3: Teşekkürler ediyorum. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Hazırlar Hocamız, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Sayın Yunus Balcıoğlu Hocamız, kıymetli Diyanet Ateşemiz Profesör Harun Işık Hocamız, çok değerli cemiyet başkanlarımız, Melbourne Türk Toplumu'nun kıymetli üyeleri, değerli konuklar. Harun Işık Hocamız ve diğer kıymetli hocalarımıza hocalarımızca hazırlanan kapsamlı Mevlid-i Nebi programımız dahilinde bugün burada Sayın Hüseyin Hazırlar hocamızı ve Yunus Balcıoğlu hocamızı misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. Memleketimiz Türkiye'den 14 bin kilometre yol giderek bu anlamlı etkinlikte bizlerle birlikte oldukları için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ziyaretleri Melbourne Türk toplumu ile ülkemiz arasındaki irtibatın gün geçtikçe daha da güçlendiğinin en güzel bir göstergesi olmuştur. Türk Hava Yolları seferlerinin başlaması, Maarif Okulumuzun açılması, cemiyetlerimizin süre giden fedakarca çalışmaları, Sayın Başkanımızın bu güzel ziyareti, bunlar hep Melbourne Türk toplumunun gelecek kuşaklarının Türkiye'den, kadim değerlerimizden, Türk milletimizi büyük millet yapan o kutlu mirastan uzaklaşan değil, aksine gitgide yaklaşan bir Türk toplumunun mevcudiyetine işaret etmektedir. Bugüne kadar bu toplum varlığının ayakta kalması için emeği geçen tüm büyüklerimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Aramızdan ayrılmış olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm bu gayretler, çalışmalar sayesinde yeni kuşaklarımızın bir büyük milletin evladı oldukları şuuruyla yetişeceklerine inanıyoruz. Bu vesileyle nasıl şevkle görev yaptıklarına defalarca bizzat şahit olduğumuz din görevlilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mevlid-i Nebi etkinliklerimiz, Peygamber Efendimiz'i çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak, Peygamber Efendimiz'i örnek alarak vicdanlı, sabırlı, çalışkan, iradeli, disiplinli, iyi insanlar olarak yetişmeleri için gerekli telkinleri yapmak için önemli bir fırsat teşkil ediyor. Milli kültürümüzü, milli terbiyemizi aktarmak için müstesna bir imkan sağlıyor. Camilerimiz, derneklerimiz, Maarif Okulumuz, Mantira Kolejimiz, İlim Kolejimiz gibi kurumlarımız sizlerin çabaları, fedakarlıklarıyla Türk İslam kültürünü ve terbiyesini canlı tutuyor ve gelecek kuşaklarımıza aktarıyor. Çocuklarımız için bir bakıma Türkiye'mizin nabzının attığı mekanlar oluyorlar. Bu şekilde Türk toplumumuz dahilinde yetişmekte olan gençlerimizden gurur duyuyoruz. Ailelerimize, hocalarımıza, öğretmenlerimize bir kez daha teşekkürler ediyoruz. Bu güzel organizasyon için tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Thank you, Consul General Doğan Işık, for a valuable address.
1: Başkonsolosumuz Doğan Işık'a bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen ruhunu masın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.
0: At this meaningful gathering, we now have the honor of listening to a distinguished address. Before introducing him, I would like to briefly share his biography with you. Dr. Hüseyin Hazırlar was born in Hatay in 1975. After completing his Quran memorization, he graduated from the Faculty of Theology and earned a doctorate in the field of Quranic exegesis. He has served as an Imam Khatib, preacher, mufti, department head, and provincial mufti. He represented Turkey in national and international Quran memorization competitions. On the 4th of October 2025, he was appointed deputy president of the Presidency of Religious Affairs. He is married and has three children.
1: Bu anlamlı programda şimdi kıymetli bir hitabı dinlemek üzere huzurlarınızdayız. Kendisini takdim etmeden önce kısa bir biyografi sunmak istiyorum. Doktor Hüseyin Hazırlar 1975'te Hatay'da doğdu. Hafızlığını tamamladıktan sonra İlahiyat Fakültesini bitirdi ve tefsir alanında doktor unvanını aldı. İmam hatiplik, vaizlik, müftülük, daire başkanlığı ve il müftülüğü görevlerinde bulundu. Ulusal ve uluslararası hafızlık yarışmalarında Türkiye'yi temsil etti. 4 Ekim 2025'te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
0: To share with us the timeless messages of our beloved prophet, the finest embodiment of noble character and virtue, I would like to invite the Deputy President of the Presidency of Religious Affairs, Dr. Hüseyin Hazırlar, to the podium.
1: Güzel ahlakın en büyük timsali olan Peygamber Efendimizin çağları açan mesajlarını bizlerle paylaşmak üzere Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Doktor Hüseyin Hazırlar Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bizleri yoktan var eden, kalplerimize, gönüllerimize sevgisini, merhametini yerleştiren, bizleri iman ve İslam nimetiyle şereflendiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Veladetini idrak ettiğimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram, ona, âline ve kıyamet sabahına kadar izinde gidecek olan bütün müminlerin üzerine olsun. Çok kıymetli başkonsolosumuz, çok kıymetli din hizmetleri ateşimiz, İslam cemiyetinin birbirinden kıymetli yöneticileri, yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli yöneticileri, Maarif Vakfımızın ve diğer yetkililerimiz, bu salonu teşrif eden hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve yarınımıza dair umudumuz olan sevgili yavrularımız, sözlerime başlarken hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, esenliğiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz Mevlid Kandili, Mevlid-i Nebi programında bir aradayız. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın veladeti, dünyaya teşrifleri sıradan bir veladet, sıradan bir doğum değildir. Onun veladeti küfrün, cehalet bulutlarının dağılmaya mahkum olduğu bir veladettir. Onun veladeti, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifleri, yeryüzünün ve gökyüzünün adeta Muhammedi Nur'a gark olduğu, Muhammedi Nur'la yoğrulduğu özel bir zaman dilimidir. Bugün hepimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak üzere, anlamak üzere, onun örnek hayatını hayatımıza yansıtmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veladeti insanlığa rahmet getirdi. Onun veladeti insanlığa esenlik getirdi. Onun örnek hayatı müminlerin yolunu aydınlattı. Onun veladeti insanlığa rahmet oldu. İnsanlığa hidayet kaynağı oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle bir çırpıda anlatmak, bir programa sığdırmak, bir kitaba sığdırmak, bir sempozyuma sığdırmak, bir konferansa sığdırmak ne mümkün? Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Der ki, gökler kadar ağzım olsaydı da, kıyamet sabahına kadar da vaktim olsaydı, meleklerin salatü selam getirerek anlattığı o güzeller güzeli Efendimiz'e anlatabilseydim der. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle bir çırpıda anlatmak, öyle bir programa sığdırmak da mümkün. Ama Efendimiz'i tanımalıyız. Efendimiz'i anlamalıyız. Anlamalıyız ki hayatımız değişsin, hanemiz bereketlensin, dünyamız iyilikle mamur olsun. Onu andığımız, onu anlattığımız her program değerli. Hasan bin Sabit var, Peygamberimizin şairidir. O der ki, وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَاتِ وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَاتِ بِمُحَمَّدٍ Ben şiirlerimle Efendimiz'i övecek değilim. Efendimiz'i öven şiirler yazmış o. Ben şiirlerimle Efendimiz'i övecek değilim, haddime değil. Ama ben onu anarak, onu anlatarak sözüme, şiirime değer katıyorum diyor. Dolayısıyla biz bugün buraya gelerek Efendimiz'i anlatırken aslında Efendimiz'in o yüceliğinden, Efendimiz'in o güzel ahlakından, o insanlığa esenlik olan, rahmet olan o güzelliklerinden biz istifade ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ne buyurmuş?
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Habibim biz senin şanını yücelttik buyuruyor. Okuduğumuz her salatü selamla biz Efendimiz'i yüceltiriz. Okunan her ezanla Efendimiz'in adını yüceltiriz. O getirilen her kelime-i şehadetle biz Efendimiz'in adını yüceltiriz. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Cenab-ı Hakk'ın yücelttiğidir. Bakınız Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerreme'ye öyle uzak bir coğrafyadayız ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam daveti geldiğinde yakınlarını toplamıştı. Akrabalarını toplamıştı. İlk onlara anlatayım demişti. Ebu Leheb de vardı onların içerisinde. Onlara ikramda bulundu. Ardından onları İslam'a davet etti. Allah'a kulluğa davet etti. Ebu Leheb kalktı. Ya Muhammed, sen bizi bunun için mi topladın? Dedi ve Efendimiz'i üzecek bir takım sözler söyledi. Hazreti Ali radıyallahu anh vardı oracıkta. Henüz 9-10 yaşındaydı. Küçük yaşlardaydı. Peygamberimizin yakınlarının onun davetini reddettiğini görünce ne diyecekti? Ben varım ya Resulallah. Senin davetine icabet etmeye ben varım ya Resulallah diyecekti. Onunla dalga geçmek isteyen Ebu Leheb şöyle diyecekti. Bu çocuk sana yeter diyecekti. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti o çocuk sana yeter dediği Hazreti Ali üzerinden, Ehl-i Beyt üzerinden, sahabe-i kiram üzerinden, mümin gönüller üzerinden öyle coğrafyalara, öyle kıtalara ulaşmış ki dün onun davetini kıstırmak isteyenler, yok etmek isteyenler bugün onun davetinin kıtalar açtığını, gönüller dolaştığını bir görseler. Bu ne kadar büyük bir mucize biliyor musunuz? Bugün bu programda, bu kıtada, buralarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak, onu dinlemek o kadar değerli ki Risalet-i Muhammedi'nin nasıl bir mucize olduğunu gösteren güzel bir program, vesile olan kıymetli hocalarımıza, sizlerin her birine ben gönülden teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur değerli dostlar. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Buyurur ki Cenab-ı Hak, لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Andolsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sizler için güzel örnekler vardır. Kıymetli misafirler, üsve-i hasene demek sadece bilgi veren demek değil. Üsve-i hasene peşinden gidilecek. Peşinden gidildiğinde iyiliğe, saadete ulaşacağımız bir örneklik demektir. Ve dikkat edin ayet-i kerime Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece bir konudaki örnekliğini söylemiyor. Yeminle söylüyor ki Allah Resulü size her konuda, her yönüyle, her zaman, her yerde en güzel örnek. Onun aile hayatı bizim aile hayatımıza yansıdığında hanemiz huzurla dolar. Onun komşuluk ilişkileri bizim komşuluk ilişkilerimize yansıdığında güven olur, anlayış olur. Onun anne baba oluşuyla alakalı güzellikleri hayatımıza yansıdığımızda hayırlı evlat olur, itaatkar evlat olur, evladına merhametle yaklaşan anne baba olur. Dolayısıyla o bize her konuda örnek. O bizim imanda örneğimiz. Neye iman edeceğimizi, imanın hakikatlerini biz ondan öğrendik. اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. Peygamber Allah'tan kendisine indirilene iman etti. Müminler de aynı şekilde iman etti. O bize nasıl iman edeceğimizi, hangi hakikatleri özümseyeceğimizi söyledi. Biz onun izinden gittik. O bizim ibadette örneğimiz. Biz namazı nasıl kılacağımızı Efendimiz'den öğrendik. Ne buyuruyordu? Sallu kema ra'aytumuni usalli.
namazı nasıl kılacağınızı benden öğrenin. Kur'an bize namazı emreder ama namazı nasıl kılacağımızı biz Efendimiz'den öğreniriz. Kur'an bize hac etmemizi öğretir, emreder. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ der. Allah için hac yapın der. Ama haccı nasıl yapacağımızı خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ bu ibadeti nasıl yerine getireceğimizi bana bakarak öğrenin der. Dolayısıyla o bizim ibadette örneğimiz. O bizim imanda örneğimiz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir diğer örnekliği vardır ki o bizim ahlakta örneğimizdir. Çünkü o ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Habibim sen muhteşem ve muazzam, yüce bir ahlak üzeresin diyerek övdüğü bir ahlaktır Efendimizin ahlakı. Öyle bir ahlak ki Risaleti öncesi Muhammedül Emin'di. İnanan inanmayan, tanıdık tanıdık olmayan, herkesin ittifakla üzerinde durduğu o ahlak-ı Muhammedi nedir dediğimizde o emindi, o güvenilirdi. Hatırlayın Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicreti. O hicretinde ne yapmıştı? Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yatağına bırakmıştı. Niçin bırakmıştı? Müşriklerin onda emanetleri vardı. Düşünebiliyor musunuz? Sizi öldürmeye gelenlerin emaneti sizde. Siz onlara ihanet etmiyorsunuz. Zayi etmiyorsunuz. Ey Ali al ve bu emaneti sahiplerine ver diyor. Bu öyle bir ahlak ki sadece tanıdığımıza değil, sadece dindaşımıza değil, sadece akrabamıza değil, inanan inanmayan herkese güven veren bir yaklaşım. Müminin herhalde sahip olması gereken en önemli özellik bu olsa gerek. Bugün bu coğrafyalara, bugün uzak doğuya, dünyanın farklı yörelerine İslam'ı götüren şey nedir diye sorulduğumuzda cevap açık. Güzel ahlak götürmüştür. Dürüstlük götürmüştür. Güven götürmüştür. Nezaket götürmüştür. Zerafet götürmüştür. İslam'ı güzel temsil götürmüştür. Bugün herhalde bu coğrafyada üzerimize düşen en önemli sorumluluk da bu olsa gerek. Belki esnafız, belki emekliyiz, belki işçiyiz, belki tüccarız. Ama her şeyden önce biz Müslümanız. Müslüman olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birer davetçisi olarak İslam'ın güzel ahlakını temsil etmekle mükellefiz. Cenab-ı Hak bu yüce ahlakı yaşamayı ve yaşatmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Dedik ya Peygamberimizin bize örnekliği her konudadır ama güzel ahlakı noktasındaki örnekliği de bizim için yol göstericidir. O ne buyuruyor? اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Ben ahlakın o yüce umdelerini, o güzelliklerini tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Bir ahlak peygamberidir o. Ne demek ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim? Bu şu demek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden önceki peygamberlerin o güzel ahlakını sadece anlatmamış. Bununla nasıl bir toplum inşa edilir onu göstermiş. Parçacı anlatmamış. Sadece aile hayatında örnektir dememiş. Sadece sosyal hayatında dememiş. Sadece bireysel hayatında dememiş. Hayatın her alanında insanı kuşatan külli bir ahlakı, nebevi bir ahlakı temsil etmiş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı öyle bir ahlak ki, örnekliği öyle bir örneklik ki, bunu şunun altına özellikle çizmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği geçmişe ait, sadece o dönemi ilgilendiren, böyle uzaktan hayranlıkla izlenen, geçirip gidilen bir örneklik değil. Efendimizin örnekliği
çağları aşan ve İslam'ın evrenselliğini ortaya koyan, Kur'an'ın nasıl yaşanacağını gösteren nebevi bir örnekliktir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu örnekliği Kur'an'dan alınan, Kur'an'a dayanan bir örnekliktir. Hazreti Ayşe validemiz ne buyuruyordu? Kendisine sorulduğunda, Peygamberimizin ahlakı neydi denildiğinde, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz demişti. Çünkü onun ahlakı Kur'an'dı. Dikkat edin değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece ahlaki ilkeleri, öğretileri bize anlatmamış. Sadece bize bir takım öğütlerde bulunmamış. O ne söylemişse onun en güzel şekilde nasıl yaşanacağını da bize göstermiş. İslam toplumu olarak, Müslümanlar olarak tarih boyunca geçmişten günümüze ne zaman ki biz Allah Resulü'nün o güzel ahlakına, onun sünneti seniyyesine, onun bize gösterdiği ilkelere, öğretilere sımsıkı sarıldık, onları yaşadık ve yaşattık, işte o zaman Peygamberimize layık aziz bir ümmet olduk. Ama ne zaman ki rehavete düştük, yolumuzu şaşırdık, İşte o zaman sıkıntıdan sıkıntıya düştük. Onun bize haber verdiği o güzellikler, sünnet-i seniyyesi, o güzel ahlakı, nasıl ki cehalet karanlığında boğulan cahiliye toplumunu ihya ettiyse, onları asr-ı saadete dönüştürdüyse, günümüzün insanını da sahili selamete, iyiliğe ulaştırabilecek kudrettedir Allah Resulü'nün hayatı. Yeter ki biz Efendimiz'i tanıyalım, Efendimiz'in o güzel ahlakını hayatımıza yansıtalım. Efendimiz'in o güzel ahlakına dair o kadar güzellikler anlatmak mümkün ama ben birkaç hadisi şerefini paylaşıp fazla vaktinizi almak istemiyorum ama şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Onun ahlakı öyle sadece güzel söz söylemek değil. Onun ahlakı hayata dairdir. İnsana dairdir. Mesela ne buyurmuş? Buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam مَا شَيْءٌ اَثْقَلُ ف۪ي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ Müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur demiş. En hayırlı şey o diyor. Bir başka hadis. İnnel mu'mine le yudriku bi husni hulqihi derecete saimil qaim. Mümin güzel ahlakı sayesinde geceleri namazla, gündüzleri ibadetle geçiren bir kimsenin mertebesine erişir buyuruyor. Aslında buradan bize şunu öğretiyor Efendimiz Aleyhisselam. Mümin sadece inanan değil, mümin aynı zamanda imanını salih amelle, güzel ahlakla yaşayan kimsedir. Bir başka hadisi şerif buyuruyor ki Peygamberimiz Ekmelül müminine imanen. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, en idealini size haber vereyim mi? Cevabı bakın. Ehsenuhum huluka. Ahlakı en güzel olan, İmana en kamil olandır buyuruyor. Bakınız, şu kadar oruç tutan, şu kadar zekat veren, şu kadar şunu yapan demiyor. Ahlakı en güzel olan, imana en kamil olandır. Ama sonra bir şey daha söylüyor devamında. İmanın alameti güzel ahlak. Peki güzel ahlakın alameti nedir? وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِلْنِسَائِكُمْ Sizin en hayırlınızla, ahlakı bakımından en iyiniz de kimdir? Ailesinde en hayırlı olandır. Bir kimse ki eşine, bir kimse ki evladına, bir kimse ki anne babasına hayırlı bir evlattır, hayırlı bir eştir, hayırlı bir anne babadır, güzel ahlak timsalidir, o kimse en hayırlıdır. Demek ki iman güzel ahlakı gerektirir.
Güzel ahlak da ailede güzel ahlakı gerektirir. Orada yansıyacak. O yüzden bugün bize düşen, bugün bize düşen kıymetli misafirler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını hayatımıza taşımak, hayatımıza yansıtmaya çalışmak. Çünkü gönüllere ancak bununla girebileceğiz. Hazreti Enes radıyallahu anh Peygamberimizin o güzel ahlakını anlatırken ne diyor? Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında 10 yıl boyunca bulundum. Peygamberimizin kaşını çarptığını, beni azarladığını, bana hakaret ettiğini hiç görmedim buyuruyor. Peki şu an bunu kendi hayatımıza alalım. Eşler birbirine yaptığı veya yapmadığı şey dolayısıyla kırıcı oluyor mu, olmuyor mu? Sesini yükseltiyor mu, yükseltmiyor mu? Küstürüyor mu, durmuyor mu? Kabalaşıyor mu, kabalaşmıyor mu? Ya da amcanın sağ olsun, bey olabilir, yavrucuğum önemli değil, üstesinden geliriz diyebiliyor muyuz? Bu genişliği, bu nebevi ahlakı taşıyabiliyor muyuz? Arkadaşımıza bu genişlikle muamele edebiliyor muyuz? Dolayısıyla bunu alıp Allah Resulü'nün bu ahlakını hayatımıza taşımamız gerekiyor. Hayatı iyileştirecek, hayatı anlamlı kılacak, hayatı değerli kılacak da işte bu hususlar. Bunu yapabilirsek İslam'ı doğru temsil etmiş oluruz. Bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyurur ki, sadık tüccar, bakınız yine ahlakla alakalı, yani güvenilir tüccar, hile yapmayan, eksiltmeyen, yanlış mal tüketmeyen kimse peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir buyuruyor. Orada o güveni, o ahlakı ön plana çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla kıymetli misafirler, değerli dostlar, Peygamberimizden bize kalan en büyük miras nedir desek, hiç şüphesiz Efendimizden bize kalan en büyük miras güzel ahlaktır diyeceğiz. Güzel ahlak. Bunu yaşatacağız. İslam'ı en güzel şekliyle temsil etmek nasıl olur diyeceğiz. Yine güzel ahlakla diyeceğiz. Muhammed Hamidullah'ın bir hatırası var. Muhammed Hamidullah büyük bir İslam alimidir. 2000'li yılların başında vefat etmiştir. 11-12 dil bilen bir insan. Ve sadece 11-12 dil bilmemiş, bu alanda eser yazacak kadar dil bilen bir insan. Ona soruluyor, deniyor ki bugün İslam'ın önündeki en büyük engel nedir diye sorulduğunda cevabı şu oluyor. Yani İslam'ın önündeki en büyük engel inkarcılar demiyor, İslam'ın önündeki en büyük engel putperestler demiyor, şu demiyor, bu demiyor. İslam'ın önündeki en büyük engel İslam'ı doğru temsil edememektir diyor. Doğru temsil edememek. Bugün Müslümanların hepimizin üzerinde önemli bir emanet var. İslam'ı doğru temsil edeceğiz. Doğru anlatacağız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajları doğru anlatılırsa onun mesajları ölüme hayattır. Efendimizin mesajları zulme adalettir. Efendimizin mesajları cehalete bilgidir. Efendimizin mesajları husumete barıştır. Dolayısıyla onun hayatın her alına dair güzel örnekliği vardır. Bugün bize düşen bunu tanımak, öğrenmek ve yaşamak. Mesela Ebu Talip var biliyorsunuz. Peygamberimizin amcası. Peygamberimiz Hazreti Hatice validemizle evlendiğinde kendisi 25 yaşında, eşi 40 yaşındaydı. Peygamberimizin serveti o kadar fazla değildi. Hazreti Hatice'nin
Malı mülkü çoktu. Ciddi bir tüccardı. İş kadınıydı. Ebu Talip bu evlilik gerçekleştikten sonra bir ara tereddüt eder. Acaba o malıyla mülküyle yeğenim Muhammed'e zarar verir mi diye endişelenir. Yanında kendisine hizmet eden hizmetlisini böyle gizlice Peygamberimizin evine gönderir. Peygamberimizin evine gönderir. Onun gözlem yapmasını ister. Hakikaten sözüyle, tavrıyla, davranışıyla yeğeni Muhammed'i eziyor mu, ezmiyor mu? Öğrenmek ister. Gider, gözlem yapar ve tekrar geri döner. Sorar Ebu Talip, nasıl bir aileyle karşılaştın der. Der ki, ey Ebu Talip, ben daha Muhammed'in ailesi kadar birbirine bu kadar muhabbetle bağlanan, bu kadar huzurun olduğu ikinci bir aile görmedimdir. Bugün bunu taşıyabiliyor muyuz? Hanemize bu muhabbeti, bu huzuru taşıyabiliyor muyuz? Bunu sormamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bu güzel ahlak dediğimiz şey de dilden dile aktarılan bir şey değil. Uygulamadan uygulamaya, örneklikten örnekliğe aktarılan bir şeydir. Dolayısıyla bugün evlatlarımıza da bizim bırakacağımız en güzel miras budur. Ne buyuruyor Allah Resulü? Bakın hepimizin işi var, gücü var, koşuyoruz, koşturuyoruz. Kime sorsak evlatlarımızla ilgili kaygımız var. Evlatlarımızla ilgili hayallerimiz var, ideallerimiz var. Bakınız Peygamberimiz ne buyuruyor? مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا اَحْسَنَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ Bir anne babanın evladına bırakacağı en hayırlı miras nedir? Güzel ahlaktır buyuruyor. Dolayısıyla örnekliğimizi bırakacağız. Örnekliğimizi bırakacağız. Ve şunu unutmayalım. Evlatlarımız bizim ne söylediğimizden ziyade bizim ne yaptığımıza bakıyorlar. Evlatlarımız bizim nereye işaret ettiğimizden ziyade nerede durduğumuza bakıyorlar. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını ahlakımız kılsın. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hayatımız kılsın. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu istikametimiz eylesin. Geliniz her Mevlid-i Nebi dolayısıyla Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelliklerinin anlatıldığı hafta münasebetiyle geliniz her yıl Efendimiz'i anlatan bir siyer kitabı okuyalım. Çünkü tanımadığımız peygamberimizi hayatımıza yansıtamayız. Onu tanımaya gayret edelim, onu anlamaya gayret edelim. Son birkaç cümleyle bitirmek istiyorum. Buradaki bu tablo herhalde bizden sonraki nesle bırakacağımız en güzel bir tablo. Dün bu camilerin temellerini atanlar, dün bu cemiyetleri kuranlar, dün bu hizmetlere öncülük edenler ne büyük bir çığır açtılar değil mi? Allah onlardan razı olsun. Şu an bunu yürüten sizlerden Rabbim ebeden razı olsun. Ama ne olur bundan sonraya da bu mirası taşımak noktasında elimizden gelen bütün gayreti sarf edelim. Hepimizin omuzlarındadır bu emanet. Bu emaneti yarınki nesillere ulaştırmakla mükellefiz. Ama bunun yolu nedir? Aramızdaki bu birliği, beraberliği muhafaza etmek. Safları sık ve düzgün tutun diyoruz değil mi namazda dururken? Sadece namazda değil. Hayatın tüm alanlarında saflarımızı sık ve düzgün tutacağız. Şeytanın aramıza girmesine, bu birliği, bu beraberliği zedelemesine fırsat vermeyeceğiz. İkinci şey, değerli dostlar, dünya hayatının en güzel nimeti, dünya hayatının en saf, en berrak, en yüce nimetlerinden bir tanesi evlattır.
Evlat anne baba için göz aydınlığıdır. O yüzden evlatlarımızı sahip olduğumuz değerlerle, milletimizi millet yapan değerlerle, inancımıza ait güzelliklerle,

0: muamele etmek, sevgiyle muamele etmek, merhametle muamele etmek peygamber ahlakıdır. Peygamberimizin sünneti sadece efendime söyleyeyim misvak kullanmak değildir. Efendimizin sünneti sadece kimyeye tuzla başlamak değildir. Efendimizin sünneti aynı zamanda evladımıza şefkatle davranmak, merhametle davranmak, onların gönüllerini almak. Ne diyor Hazreti Enes? Ben Allah Resulü kadar ailesine düşkün bir kimse görmedim buyuruyor. Allah Resulü'nün yoğunluğunu düşünün, ümmetine olan gayretini düşünün. Ama sonrasında ne diyor Hazreti Enes? Ben onun kadar ailesine düşkün birini görmedim buyuruyor. Dolayısıyla işimiz ne kadar yoğun olursa olsun, koşturmamız, meşgalemiz ne kadar ağır olursa olsun, bu topraklarda İslam'ın gür sedasının, Necip milletimizin güzelliklerinin ve bizim omuzlarımızda kalan bu mirasın sonraki nesillere aktarılması için en büyük sermayemiz evlatlarımızdır. Onları yetiştireceğiz. Onları camiyle, ezanla, Kur'an'la, iyiliklerle buluşturacağız. Peygamberimizin son bir hadisiyle bitireyim. Diyor ki, çocuklarınızı şu üç sevgiyle yetiştirin. Birincisi Allah sevgisiyle yetiştirin. İkincisi peygamber sevgisiyle yetiştirin. Üçüncüsü de Kur'an sevgisiyle yetiştirin. Bunun için gayret edelim. Dua edelim ve inşallah yarınlarımız o evlatlarımızla aydınlık olsun. Sözümün başında söyleyecektim, unuttum. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arkoç hocamızın selamlarını, dualarını getirdim. Necip milletimizin, Anadolu'muzun, güzel insanlarının dualarını getirdim. Açıkçası sizlerle beraber olmanın bana Allah'ın bir lütfu olduğuna inanıyorum. Büyük bir nimet, büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. Milletimizin ne kadar yüce bir millet, dinimizin ne kadar aziz bir din olduğunu bizzat müşahede etme imkanı buldum. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Bir kez daha Mevlid-i Nebi haftanız hayırlı mübarek olsun. Kıymetli ateşemize, değerli başkonsolosumuza, cemiyet yetkililerimize, yöneticilerine, kıymetli fedakar, cefakar, din gönüllüsü hocalarıma ve siz birbirinden kıymetli dostlarıma gönülden teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.
1: We express our sincere gratitude to our Deputy President, Mr. Hüseyin Hazırlar, for his profound and meaningful address.
2: Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Dr. Hüseyin Hazırlar'a bu mana yüklü konuşmalarından dolayı şükranlarımızı sunarız.
1: We would now like to share with you a video presentation featuring highlights from the religious services and spiritual guidance activities carried out by the Melbourne Religious Services Attaché Office.
2: Şimdi de Melbourne Din Hizmetleri Ateşeliği olarak din hizmetleri ve manevi rehberlik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerden resimlerle kesitler içeren sinevizyonu sizlerle paylaşmak istiyorum.

0: sincerely thank everyone who has contributed to the realization of these valuable services.
1: Bu güzel hizmetlerin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederiz. Bir kitap ki Allah'ın beşere son kelamı, en büyük mucizesi ve en büyük kelamı. Adı Kur'an-ı Kerim, mekanı Kalb-i Selim. Ondandır gerçek irşat, ondandır gerçek ilim. Seni yazmak ne mümkün, cüretimize bakma. Hesap günü mizanda bizi yalnız bırakma.
0: Distinguished guests, Hafiz Yunus Bağcıoğlu was born in Kastamonu in 1964. After completing his Quran memorization, he graduated from Imam Hatip High School and subsequently from the Faculty of Theology. Beginning his career as a muezzin, he later served as an Imam Hatip at various mosques. He is well known for his distinguished recitations of the Holy Quran, Mawlid, and religious music. He has also served as a permanent jury member on the beautiful recitation of the Mawlid al-Sharif competition broadcast on Diyanet TV.
1: Kıymetli misafirlerimiz, Hafız Yunus Bağcıoğlu 1964 yılında Kastamonu'da doğdu. Hafızlığını tamamladıktan sonra İmam Hatip Lisesi ve ardından İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Müezzin olarak göreve başladıktan sonra çeşitli camilerde imam hatiplik görevini icra etti. Kur'an-ı Kerim, mevlid ve dini musiki alanındaki başarılı icralarıyla tanınmaktadır. Diyanet TV'de yayınlanan Mevlid-i Şerifi Güzel Okuma Yarışması programında daimi jüri üyeliği yapmıştır.
0: I would now like to invite Hafiz Yunus Bağcıoğlu, Imam Hatip of Çamlıca Mosque, to present a recitation of the Holy Quran.
1: Çamlıca Camii İmam Hatibi, Hafiz Yunus Bağcıoğlu hocamızı bizlere Kur'an tilaveti sunmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.